Bak bak bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, b